çıkar mı sarına migra. Sinemo dutmana ve darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dutmana ve darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dutmana ve darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra.